şey bakıyorlar. Burası akrası basın. Dersin işte bunu söz. İşte yeni ki doğmamış. İşte işte bunu söz. İşte neyi bunu söz. Ama da kirli kara işte her şey yeni ki doğmamış.